tsitse madiso fa mo mamedi me go tlisetsa gaolo ya dikete tse tharo magolo sepile le mašwe ma menametsi robong ya monyaka na tefelo.